0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hep şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 17 Eylül 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeler aktaracağız. İlk sıcak gelişmemizle programımıza başlıyoruz. Amilli Erkek Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu son maçında karşılaştığı Letonya'ya 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. Kadınlarda yüzümüz güldü, erkeklerde de yüzümüzün gülmesini bekliyorduk. Bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyoruz Amilli Erkek Voleybol Takımına. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisine ilişkin iddiaların alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildi. Değerli dinleyenler, detayları yine aktaracağız. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava dalgası sıcaklıklarda hissedilir bir düşüşe dönüşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Başta İstanbul'da etkisini hissettirecek sonbahar havasının ardından kuvvetli sağanak alarmı verildi. Ankara'da da bugün kuvvetli sağanak bekleniyor. Cuma günü itibariyle ise Akdeniz'de, özellikle Güney Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin beklendiği belirtilmiş. Detayları aktaracağız programımızın sonunda. Finansal İstikrar Komitesi'nin bu sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanacağı haberi yer alıyor. Şüphe üzerine durdurulunca ortaya çıkmıştı. Pilot kıyafetli kişi Bulgaristan'a kaçtı. Meksika uçağıyla İstanbul'a gelen bir yolcu şüphe üzerine durdurularak kontrol edilmiş ve valizinde 26 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Yapılan inceleme sonucu şüpheli 3 kişinin aynı uçakla geldiği, bir şahsınsa pilot kıyafetli olduğu tespit edildi. Kuryelik yapan kişinin Bulgaristan'a kaçtığı, pilot kıyafeti giyerek kaçtığı belirtiliyor. Filmleri aratmayacak bir firar durumu söz konusu değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmelerle programımıza başladık değerli dinleyenler. Yine sıcak bir gelişme. Amerikan Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 bas puan arttırdı. %3.75-4 aralığına yükseltti. Böylece 2023 yılından bu yana ilk kez faiz arttırımına gidildi Fed tarafından. Karar sonrası basın toplantısında konuştu Amerika Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh, kararın piyasa yönlendirmesiyle alınmadığını belirterek ileriye dönük yönlendirme işinde değilim ifadelerini kullanmış. Bu karar sonrası altın fiyatları hızla düşüşe geçti. Küresel piyasalar Amerika Merkez Bankası'nın açıklanan kritik faiz kararı sonrası hareketlendi. Karar öncesi %1.3 değer kazanarak ons başına 4.353 dolardan seyreden altın karar sonrası %2'nin üzerinde düşerek 4.243 dolara çekildi değerli dinleyenler. Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli deniliyor. Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli zammı açıklaması, enflasyon kadar bir zam olacak açıklaması var. Türk İş İnsanı Mehmet Çankaya'nın Kolombiya'da düşen uçağa bulunduğu Kolombiya Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor denilmiş. Tarım Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinin üretim ve satışına ilişkin standartları yeniden belirledi. Yeni düzenleme ile dönerin üretim şeklinin etikette açıkça belirtilmesi zorunlu hale geldi. Ürünlerin yağ, tuz ve protein oranlarına da yeni kriterler getirildi. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde de bazı uygulamalara sınırlama getirildi. İşletmelerin yeni kurallara uyum sağlaması için son tarih olarak 31 Mart 2027 gösterilmiş. 31 Mart 2027'ye kadar işletmecilere bu çalışmaları yapmaları için süre tanındı değerli dinleyenler. Balık bolluğu tezgaha yansıdı. İzmir'den bir haber. İzmir'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Ağlar, sardalya, hamsi ve palamutla doldu. Bolluk fiyatlara da yansıdı. Hamsi ve sardalyanın kilogramı halde ortalama 100 tezgahta 150 TL'ye satılıyor. Palamut halde 60, tezgahta ise 100-150 TL'den alıcı buluyor denilmiş değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Rusya, Avrupa'ya sert karşılık verdi. Doğrudan savaş ilanı olur deniliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmayı planladığını hatırlattı. Bu Avrupa'nın hibrit değil doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek bir hamledir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Burdur'da AK Partili vekille vali geriliminde yeni perde deniliyor. Korkmaz koruma talebini geri çekti denilmiş. Bakanlık duyurdu, Finansal İstikrar Komitesi bugün sabah saatlerinde toplanacak denilmiş. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık tarafından sütlerde belirlenen yeni standartları duyurdu. Yumaklı, karmaşık yağ oranları bitti. 4 net sınıf tam yağlı, yağlı, yarım yağlı, yağsız belirlendi. Çeşnili sütlerde çeşitli oranı en az %1 olacak şekilde düzenlendi. Çeşnili ve aromalı sütlerde de glikoz ve fruktoz şurubu eklenmesi kesin olarak yasaklandığı ifadelerini kullanmış yine bir gıda haberiydi. FED beklenen politika faiz kararını açıkladı. Amerika Merkez Bankası 2023 yılından bu yana ilk defa faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan arttırdı. Faiz 3.75-4 aralığına yükseltildi deniliyor değerli dinleyenler. Yüksek maliyetler küçük esnafı yutuyor denilmiş. Bakan Tekin, MESEM'de hayatını kaybeden çocukları unuttu. Biz iş güvenliği konusunda çok hassasız açıklamalarında bulunmuş. Dışişleri Bakanlığı Husileri kınadı. Suudi Arabistan'a desteklerini sundu deniliyor. İzmir Foça'da AK Parti'ye geçen fıçıya kırmızı kartı protesto denilmiş. Uğra Gökçe için azami tutukluluk süresi doldu, serbest bırakılması gerekiyor denilmiş. Özgür Özel'den motorin zammına tepki, 100 liralık banknot artık 1 litre mazot alacak ifadelerini kullanmış. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim, birinci sayfa programı sürüyor. Radyonuzda birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Fenerbahçe cephesine bakıyoruz. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Fakat ne hakemlerle ilgili ne de oynanan futbolla ilgili bir açıklama bu. Kızı Yaz Yıldırım'ın günler önce "Ben de babam gibi yönetici olmak istiyorum, Fenerbahçe'nin başkanı olmak istiyorum" sözleri sonrası spor yorumcuları bu açıklamayı günlerdir dillerinden düşürmüyor. Aziz Yıldırım'la yıldızı bir türlü barışmayan Fenerbahçe yorumcusu Emre Bol'un YouTube kanalındaki programındaki açıklamaları sonrası Aziz Yıldırım sosyal medyadan Bol'u hedef alarak kripto FETÖ'cü ifadelerini kullandı ve devam etti. Aziz Yıldırım'ın öncelikle birazdan aktaracağım açıklamalarına neden olan Emre Bol'un açıklamalarını ve iddialarını kendi sesinden dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz.
5: Yaz kardeşim devamlı İrfan Can Kahveci ile konuşulmuş telefonda saatlerce. Takımın durumunu falan. Evet abi. Yani Mert Hakan'la çok konuşuyormuş. Devamlı arıyormuş yani, ne oluyor, ne bitiyor orada, kim oynuyor, kim oynamıyor falan filan, böyle acayip ilgili. Şimdi abim, bir çocuğun birilerini sevmesi, Fenerbahçe'ye hiç katkı vermeyen bir adamı orada tutmaz abi. Kimse kusura bakma. Yani Yaz kardeşim o Mert'le İrfan Can'ı çok seviyor olabilir. Onları abicim abicim devamlı telefondan da çok sık şeyli oluyor. Yani. Ama yani ya bir niye göndermiyorlar kardeşim o zaman yani? Şimdi şeyleri yazmamışlar galiba Mert'i falan.
4: Emre Bol'un açıklamaları böyleydi. Tabii ki bir programda bu açıklamaları yapıyor. Sitemini dile getiriyor. Aziz Yıldırım'ın kızının bu futbolcularla görüşmesi ve bu futbolcuları sevmesinden dolayı Fenerbahçe'ye katkı sağlamadığı iddia edilen bu futbolcuların neden gönderilmediğini soruyor canlı yayında. Emre Bol'un açıklamaları böyle. Aziz Yıldırım bu açıklamalar sonrası bir açıklama yaptı. Bir çocuğun abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun diye sordu ve kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir dedi. Yıldırım ayrıca görüyorum ki kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış diyerek Bol'u hedef aldı. 3 Temmuz kumpası sonrasında FETÖ'cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor. Amerika'nın para sayma görüntüleri var diyordun. Ne oldu o görüntülere? Yıllardır bunun cevabını vermedin. Önce çık, bunun hesabını ver. Ben buradayım. Söyleyecek sözün, yapacak eleştirin, saldıracak bir şeyin varsa bana saldır. Ama kızımı o kirli tartışmalarına alet etme ifadelerini kullanmış. Aziz Yıldırım tarafından çok sert bir açıklama yapılmış Emre Bol için değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına tepki gösterdi. Yeni parti olarak önerimiz acil olarak akaryakıttaki vergilerin kaldırılmasıdır dedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 100 lirayı aşmış olacak motorinin litre fiyatı diyor. Bu 100 liranın 20 lirası ÖTV ve KDV'den oluşacak. 2009'da tedavüle giren 100 liralık banknotumuz o gün 40 litre mazot alıyordu. Bugün aynı 100 lira sadece 1 litre mazot alacak. Sayın Erdoğan 2023 seçimleri öncesinde Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol bulduğunu müjdelerken mazotun litresi 20 liraydı. Bugün 100 lirayı geçecek, mazota gelen zam pompada kalmayacak ifadelerini kullanmış. Meyve sebzeden okul servisine kadar iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacak. Mutfaklarda et değil daha fazla dert kaynayacak. Artık vatandaşın bu yükü taşıyacak takati kalmamıştır. Yeni parti olarak önerimiz acil olarak akaryakıttaki vergilerin kaldırılmasıdır. Dünyanın en yüksek faizlerini öderken, yollara ve köprülere fahiş garanti bedelleri aktarılırken, hesap yapmayanların eli sıra vatandaşa geldiğinde titremeyecek, gider ayak millete daha fazla zulmetmeyin, gerekli adımları atın, zaten yeni parti iktidarında bu adaletsizlik kökünden çözülecek ifadelerini kullanmış Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı birebir sizlere aktarmış olduk böylece değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programımızda, radyonuzda değerli dinleyenler. Aydın'da gerçekleştirilen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağ ele geçirildi. Bütün sahtecilik, özellikle yağ sahteciliği Aydın'da gerçekleşiyor. Aydın'da bir türlü durdurulamıyor bu sahtekarlar. Özellikle Ege bölgesinde zeytinyağı üzerinden inanılmaz bir sahtecilik söz konusu. Yine et ürünleriyle ilgili de Ankara ve Konya'dan haberleri aktarmıştık sizlere. Yine Mersin ve Adana'da başı çeken iller arasında, burada da diğer hayvanların kesilerek piyasaya sürüldüğü bilgilerini geçtiğimiz programlarda aktarmıştık değerli dinleyenler. Türkiye-Fransa maçının bilet fiyatları açıklandı deniliyor. 25 Eylül Cuma günü Türkiye UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa ile karşı karşıya gelecek. Genel bilet satışlarının başladığı aktarılmış. Üniversite öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. Şanlıurfa'da bir takım daha ligden çekildi deniliyor. Türkiye Kupası 1. eleme turu maç sonuçları belli oldu denilmiş. 15 maçla devam edildi. Seyyar pide fırını taşıyan traktör devrildi. Aydın'ın Köşkü ilçesinde bir kişi hayatını kaybederken bir kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Haber başlıklarını aktarıyoruz sizlere. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları var. Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını lanetledi Burhanettin Duran. Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmiş. Amirli erkek voleybol takımı Pire'nin Efe'leri 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti deniliyor. Kum fırtınasında zincirleme kaza denilmiş. Aksaray-Konya karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarılmış. Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma deniliyor. Erzurum'da Palandöken Kaymakamı Yunus Kızıl Güneş'le korumasına ilişkin iddia ortaya karıştırdığı Kızıl Güneş'in bir köpeğe tekme attığı korumasının ise silah çektiği öne sürülürken valilik ve başsavcılık iddialara ilişkin soruşturma başlatmış değerli dinleyenler. Aydın'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturmada dikkat çeken para trafiği ortaya çıkarıldı. Kuşadası, Didim ve Söke'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin banka hesapları incelendi deniliyor. Yasa dışı bahis operasyonundan bahsedilmiş. İbrahim Mustafa Turan'a soruşturma eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ekonomist İbrahim Mustafa Turan hakkında sosyal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek şekilde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmış değerli dinleyenler. Yurtta aniden fenalaştı üniversiteli Sinem, Kırşehir'de hayatını kaybetti deniliyor. 140 metrelik kuyuya düşen çoban hayatını kaybetti. Bu haberde, üzücü haberde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden geliyor değerli dinleyenler.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, bu bölümle haber turumuzu sonlandıracağız. Birinci sayfada değerli dinleyenler, az sonra da yurt hava durumunu sizlere aktararak vedamızı gerçekleştireceğiz. YKS'de istediği bölüme yerleşemeyen veya ek yerleştirme hakkını kullanmak isteyen adaylar için tarih belli oldu. ÖSYM 2026 YKS ek yerleştirme tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi ve son başvuru saatini açıkladı deniliyor. ÖSYM'nin yayınladığı duyuruya göre adaylar 2026 YKS ek yerleştirme tercihlerini 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacak. 2026 YKS ek yerleştirme tercih sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerse ÖSYM'nin resmi internet adresinden duyuruluyor denilmiş değerli dinleyenler. ÖSYM'den flaş karar, 392 aday yeniden KPSS'ye girecek deniliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumunun uygulandığı Şanlıurfa'daki bir kampüste 392 adaya eşdeğer sınav yapılmasına karar verildiği belirtilmiş değerli dinleyenler. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yeğeniyle birlikte koyun otlatan 54 yaşındaki Hamit Taş yaklaşık 140 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düşerek hayatını kaybetti deniliyor. Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu denilmiş, Erzurum'da Palandöken kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma, eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ekonomist İbrahim Mustafa Turan hakkında soruşturma deniliyor. Konyaspor'un Yeşil Bayat Sanayi Sitesi projesi tanıtıldı. Kum fırtınasında Aksaray-Konya karayolunda zincirleme kaza deniliyor. Yaralıların olduğu belirtilmiş. Filin'in efeleri turnuvaya veda etti. Amerika Merkez Bankası politika faizini açıkladı. Faizini 25 baz puan arttırdı deniliyor değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Evet, programımızın sonuna geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu İzmir hariç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. Ve bugün öğle saatlerinden sonra özellikle İç Ege'de yerel kuvvetli yağış beklendiği aktarılmış, kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Sabah saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla'nın, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verilmiş. Yine Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. 17 Eylül 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 18 Eylül Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gökdere Havzası heyeti altyapı ve yatırımlar için AK Parti İl Başkanı Adem Dizer'i ziyaret ederek köylerin kalkınması ve sorunların çözümü üzerine fikir alışverişi yaptı. Tokat'ta Gazi Osman Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki kamyonet çarpıştı, sürücü E.İ. yaralandı, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı kazada. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Merkez Bankası Fed, 3 yıldan sonra politika faizini 25 baz puan artırarak %3,754 aralığına yükseltti ve enflasyonla mücadelede fiyat istikrarının önemine vurgu yaptı. İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hedef Holding ve iştiraklerinde mali polis inceleme başlattı, hisse değerleri sert düştü, finansal kriz büyüyor. TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladığında dolandırıcılar resmi siteleri kopyalayarak kullanıcıların E-Devlet şifrelerini çalmaya çalışıyor. Başvurular sadece TOKİ ve E-Devlet resmi sitelerinde ücretsiz olarak yapılabiliyor. Bakanlık sahte siteleri kapatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine 51. Komando Tugayını kaydırarak yaklaşık 2000 uzman komandoyu Ege'de konumlandırdı. Bu hamle Yunanistan'da derin endişeye yol açtı ve askeri kapasite dikkat çekti. Van'da kaybolan Rojin Kabayiş'in 18 gün sonra cansız bedeni bulunurken soruşturmada HTS, baz ve kamera kayıtları incelendi. Bilirkişi raporu 4 şüpheli noktaya odaklandı. Aile avukatlarının 30 inceleme talebi kabul edildi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Tüpraş Stadı'nda saat 22'de karşılaşacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak bu zorlu maça hazır bulunuyor. Barcelona La Liga haftasında Racing Santander'i 7-2 yendi. João Cancelo ve Rafinha öne çıktı. Rafinha hat-trick yaptı, Gabriel Jesus ve Lamine Yamal gol attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Asensio yokluğunda ürün veremeyen 10 numara İrfan Can Kahveci nedeniyle Eyüp Spor maçında çift forvete dönecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı. Şöyle 90'lardan harika bir şarkıyla yaptık. Hakan Peker radyonuzdaydı. Amma ve lakin vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Yine eskilerden bir şarkı ama yeni bir düzenlemeyle Koray Avcı radyonuzda. Bizim sokaklar, hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ayna, duydun muyla radyonuzdaydı. Efendim, yurdum insanları yine rahat durmuyor. Bakın, ilk defa duydum bu yöntemi. Plakayı bezle kapatıp polisten kaçma. Abi olmuyor yalnız bak. Sonuçta ne derler? Günün sonunda, ha günün sonunda yapamıyorsun bunu. Gerek yok böyle aksiyonlara. Yakalıyorlar. Burdur'da plakasını kapatıp ters şeritte ilerlerken polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü. Bak, ters şerit var. Plaka kapalı. Hani gel gel yapıyor direkt yani herif. Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü MD. Kaçıp girdiği ney? Ehliyet sınavının. Plakayı kapatıyorsun bezle, sarıyorsun. Ters şeritten gidiyorsun, ehliyet sınavına gidiyorsun. Çıkıyorsun, polis tarafından yakalanıyorsun. Hayırlı olsun. Sezona bomba gibi bir giriş. Sınav merkezinin önünde bekleyen ekiplerce yakalanan sürücüye 390 bin lira ceza kesilirken motosikleti 3 ay trafikten men edildi. Ehliyet alabildi miydi? Sınava da girmiş bak, çok zekice. Böyle tülbent, bir bez, bir tülbent gibi bir bezle plakayı sarmış. Zekaya bak. Burdur'da istasyon caddesi üzerinde meydana gelen olayda MD isimli motosiklet sürücüsü plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı. Değil mi? Hepsini almış yani bu. Ne var ne yok. Hani bütün yapılmaması gereken her şey, 9 kusurlu hareketin tamamı var, direkt penaltı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Zaten o oraya durmamak için gelmiş oraya. Hani biri dur derse şöyle düşünüyor. Plakayı kapattık, bulamazlar bu abi. Fakat işler öyle yürümüyor. Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler kısa süre sonra bahse konu olan motosikleti Burdur E-Sınav merkezi önünde buldu. Lan bari sınava girerken plakayı açaydın. Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilirken ekipler sürücünün sınav merkezinde ehliyet sınavında olduğunu belirledi. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak bu oluyor işte. Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler sürücüyü sınav çıkışında yakaladı. Valla ekiplerdeki sabra da helal olsun, sınavın bitmesini bekliyor. Hani ne kadar sürüyor sınavlar? Bir saat, bir buçuk saat, bilmiyorum yani süresini de. Polis ekiplerini karşısında gören sürücü neden kaçtığı sorusuna ise sınava yetişmek için kaçtım şeklinde cevap verdi. Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL ceza işlem uygulandı. Ayak bastı parası. Trafiğe ayak bastı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilmiş. Hayırlı olsun kardeşim. Sezona tam anlamıyla girmiş oldun yani. Daha ehliyeti almadan... Ehliyeti almadan trafik cezası yiyen ilk insanlardan biri olarak trafik tarihindeki yerini aldığın hayırlı uğurlu olsun.

Salih Bademci, Yürü Ya Kulum radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Ay ay ay ay. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan, gerisini az çok anlamışsınızdır. Bu defa suçüstü yakalanmış. Antalya'da vatandaş M.A.'yı telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp iyi günler MİT'ten arıyoruz. Böyle mi oluyor acaba? FETÖ yalanıyla korkutarak hiç bak değişmiyor senaryo. 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası almaya çalışan H.Ç. polisin takibi sonucu suçüstü yakalanarak tutuklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini MİT yani Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik bir operasyon başlattı. Emniyete başvuran MA isimli vatandaş telefonla kendisini arayan ve MİT görevlisi olduğunu öne süren bir şahıs tarafından baskı altına alındığını söyledi. Şüphelinin mesajlaşma uygulaması üzerinden MA'ya sahte bir kimlik belgesi görseli atarak adınız FETÖ terör örgütüne karıştı yalanıyla korku yaydığı tespit edildi. Bak kendi kurumsal kurum kimliklerini gönderiyorlar. Bakın görüyorsunuz şimdi çalıştığı yer MİT. Çalıştığı birim işte istihbarat daha ne ya bak fotoğraf gönderdim sana. MİT böyledir. MİT'te çalışanlar herkese kimliğini gösterir. Durumdan şüphelenen vatandaşın durumu anında polise bildirmesi üzerine bak işte hep söylediğimiz şey bu. Olması gerek. Öncelikle tebrik ediyoruz. Vallahi MA, vatandaş MA'yı tebrik ediyoruz. Bakın bunlar sizi baskı altına alıyor telefonda. Doğru. Etkileyici konuşuyor. Doğru. Bir takım teknik işlemlerde bulunuyor. Nedir işte telsiz sesleridir, diğer seslerdir, dış ses dediğimiz sesler. Bunları falan geliştirdiler. Doğru ama ne olursa olsun işte bir yerde bir uyanık davranıp hemen polise başvurmak gerekiyor. Zaten polise başvurduğunuz anda sizin dolandırılmak üzere olduğunuzu söyleyeceklerdir. Vatandaşın durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin gözetimi ve yönlendirmesiyle MA dolandırıcılarla görüşmelerini sürdürerek buluşma randevusu ayarladı. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden teslim almak üzere buluşma noktasına gelen şüpheli H.Ç. bölgede önlem alan polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bak hem MİT'tesin hem hiç çevre kontrolü yapmadan bodozlama geliyorsun be kardeşim. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte MİT görevlisi H.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemeciye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakın bu sonu iyi biten bir haber. İyi biten bir olay. Ama işte hep dikkat etmek gerekiyor. Yani bunlar bir an boşluğunuzdan faydalanıyorlar. Yani evet insan etkilenebilir, insan korkabilir, insan panik yapabilir. Bunlar çok doğaldır ama her ne olursa olsun işte en panik olunan halde dahi bir an bir tık düşünmek gerekiyor. Acaba dolandırılıyor olabilir miyim diye. Bunu düşünüp hemen polisi arayacaksınız. 112'yi arayacaksınız. Zaten size söyleyeceklerdir. Hayırlı uğurlu olsun, geçmiş olsun.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Bırakmadın peşimi sabah. Hanımlar beyler, Namit Aray muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarçağ, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım neler var neler yok. Satılık bir ev ilanı. Bunu kasıtlı mı yapıyorlar anlamıyorum. Satılık ev ilanına yanlışlıkla çaldığı 14 milyonluk. Yanlışlıkla çaldığı değil bak, ilana yanlışlıkla koyuyor. Satılık ev ilanına yanlışlıkla çaldığı 14 milyonluk tabloyu koydu. Polis eve girince donup kaldı. Herhalde ev pazarlığı yapmaya gitmemişlerdir. Bakınız, satılık bir evin internetteki salon fotoğrafında. Salon fotoğraflarını inceleyen araştırmacılar duvarda asılı duran detayı görünce hemen harekete geçti. İhbara verilen ilanla başlayan takipte adrese giden polisler 80 yıldır aranan 14 milyon liralık sırla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. 80 yıldır aranıyor. İlan fotoğraflarını koyuyor standart olarak. Bak, salonumuz böyle işte, fotoğrafa koyuyor evin görünümü. Salonda tablo var. O sırada böyle ev ilanına rastgele insanlar bakıyor. Belki hani ev almak içindi. Belki keyiftir yani, bilmiyorum. Tabloyu görüyorlar. Bak, Arjantin'de sıradan bir satılık ev ilanı 2. Dünya Savaşı'nın karanlık sayfalarından kalan 80 yıllık dev bir kayıp sanat eseri gizemini aydınlattı. Arjantin'in Mar del Plata kentindeki bir evin emlak ilanını inceleyen araştırmacı gazeteciler. Şey olarak incelemişlerdir herhalde yani, abi bir ev var, gel şu ev, biri ev arıyordur. Yoksa oturup böyle hani araştırmacı gazeteci de olsa, dur bakalım ilanlardan bir şey çıkacak mı arkadaşlar diye bakmazlar bence. Neyse, salon duvarında yeşil bir koltuğun üzerinde asılı duran tabloyu fark etti. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, tablo peki eve dahil mi? Yapılan detaylı incelemeler sonucu ilandaki fotoğrafın Nazi yağmasında kaybolan paha biçilmez bir sanat eseri olduğu anlaşıldı. Bir Kadının Portresi adlı eser efendim. Eserin adı. Yapılan son analizlere göre 18. yüzyıldan geliyor bak. Piyasa değeri şöyle söyleyeyim, 14 milyon küsür TL. 14 milyon olarak belirleniyor. 1940'ta Nazi işgali sırasında hayatını kaybeden Yahudi sanat tüccarı koleksiyonundan çalınmış efendim bu. 1940'ta çalınıyor, bir daha yok. Bak, tablo bu. Gazetecilerin haberi patlatmasının ardından emlak ilanı hızla yayından kaldırıldı. Arkadaş, önce siz gazetecilerde bir polise söyleyip böyle bir haber yapaydınız ya. Hani şey yapmışlar herhalde, evet işte ben bilmem ne gazetesinden işte muhabir şu. Şimdi gazetede görmüş olduğumuz ilanda, gazete diyorum, internet sitesinde görmüş olduğumuz ilanda fotoğrafları inceledik ve salon fotoğrafında bulunan tablonun 80 yıllık bir tarihi eser olduğunu fark, 80 yıldır aranan bir tarihi eser olduğunu fark ettik. Deyip haberi yaparsan ilanı çekerler. Ama bunu polise söylersen o sırada, hatta polise beraber sen de gidersen fotoğraf çekmeyi falan filan, daha iyi olurdu. Neyse, fark etmez. İlandan çekmeleri çok fazla bir şey değiştirmemiş. Polis eve gidiyor. Oradaki bütün gördüğü her şeye el koyuyor. Diğer tablolarda şu an inceleniyor, acaba onlarda bir çalıntı durumu olabilir mi diye. Kendi kendine ihbar ediyorsun yani. Orada bir anlık dikkatsizlik. İşte bu da evimizin salonu diye fotoğraf koyuyorsun. Belki de kimsenin dikkatini çekmez diye düşünmüştür. Belki çalıntı olduğundan da haberi yoktur. Bilemiyoruz. Onlar da ayrı detaylar tabii ki. Ama ne olursa olsun yakayı ele vermiş oluyor.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Yılların şarkısı Yaşar bir tanem radyonuzdaydı. Efendim bakınız, çarşı pazar karışır, ben size söyleyeyim şimdiden. Sonra demedi demeyin. Özel dedektif itiraf etmiş efendim, özel dedektif. Aldatan eşleri anında ele veren tek soru. Bak sen mesela bir sürü şey takip ediyorsun, ne bileyim telefondur, mesajlardır, fotoğraflardır falan. Hayır, sadece tek bir soru. Partnerinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız ne gizli takip cihazlarına ne de mesaj takibine ihtiyacınız var. Yüzlerce sadakatsizlik vakasını çözen özel dedektifin ortaya attığı tek bir soru ve o soruya verilen tepki gerçeği anında fısıldıyor demiş. Şimdi gergin bekleyiş sürüyor. Nedir bu soru? Ne ola ki? İlişkilerde sadakatsizliği ortaya çıkarmak için tarih boyunca sayısız yöntem denendi. Tabii burada hep söylüyoruz, burada hani hisleriniz de önemli. Ama hislerinize de %100 güvenmemeniz lazım. O da sizi yanıltabilir. Bak, uzmanlara göre aldatan kişileri yakalamak için ne özel takip cihazlarına ne de gizli dinlemelere gerek var. Şüphe duyduğunuz anlarda sorulacak tek bir soru ve ardından gelecek tepki gerçeği anında gözler önüne seriyor. Evet, yüzlerce aldatma vakasını çözen efendim uzman. Yaptığı açıklamada genellikle gözden kaçan en kritik belirtiyi paylaştı. Şüphelendiğiniz partnerinize doğrudan, bak soracağınız tek bir soru var ve direkt bunu soruyorsunuz. Beni aldatıyor musun? diye sorduğunuzda alacağınız tepkinin hayati önem taşıdığını belirten uzman, eğer biriyle yüzleşip aldatıp aldatmadığını sorarsanız ve hayır dışında herhangi bir kaçamak cevap alırsanız, doğru cevabı duydunuz bu arada değil mi? Hayır. Yani herhangi bir yanlış yanıt alırsanız o kişi sizi büyük olasılıkla aldatıyordur açıklamasında bulundu. Ama şu da var, tamam öyle diyorsun da abi. Sorduğun kişi hayal kırıklığına uğrarsa onu ne yapacağız? Mesela sen sordun hani, beni aldatıyor musun? Şimdi karşı taraf hiç böyle bir soru beklemiyor. Mesela hiç aklından bile geçmemiş. O an bir dumura uğrar baktığında, değil mi? Yoktan yere gidiyorsan bir şey soracağım hayatım sana. Sor, beni aldatıyor musun? Şimdi karşı taraf bu soruya çok kötü bozulabilir. Hani nasıl böyle bir şey düşünürsün diye. Ki şunu da söyleyelim. Mesela böyle bozuldunuz. Bozulsanız dahi nasıl böyle bir şey düşünebilirsin diye bir cevap vermeyin. Onu sonra verirsiniz. Öncelikle vereceğiniz cevap sadece hayır bak. Hayır. Detaylara sonra girersin. Dedektif net bir hayır cevabı yerine gelen tepkilerin ardındaki tehlikeye dikkat çekerek, gerçekten aldatacağımı mı düşünüyorsun? Veya böyle bir suçlamada bulunmana inanamıyorum. Sadece işten geç geldim diye aldattığımı mı düşünüyorsun gibi yanıtlardan bahsediyorum demiş. Hayır dışında herhangi bir yanıt endişelenmeniz gereken bir şey olduğu anlamına gelir diyor. Oğlum çok katı oldu bu da be. Bak dedik ama düşün, hiçbir şeyden bir şey yok. Yani karşı taraf hani hiç oralı bile değil yani. Hiç nasıl yani, oralı değil derken şu mesela hiç aklından bile geçmemiş aldatmak. Sen ona birden beni aldatıyor musun diye soruyorsun. Bir duraksar herhalde yani. Görünüşte haklı bir tepki gibi duran bu cümlelerin aslında birer kaçış taktiği olduğunu belirten uzman, net bir yanıt vermekten kaçınmanın aldatıcı davranışın ilk göstergesi olduğunu vurguladı. Peki evet diye net bir cevap verirse? Şimdi hayır net bir cevap ama evet olarak kullanırsa mesela net cevabı. Kaçamak konuşmaların aşırı hassasiyetin ve aniden gelişen savunmacı tavırların sadakatsizlik işareti olduğunu doğruladı demiş efendim uzmanlar. O yüzden böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığınızda yapmanız gereken şey belli. Hani evet, bir tarafa yani iki tarafa da tüyo vermiş oluyoruz. Bir taraf hiç böyle uzatmadan soruyu direkt soracak, beni aldatıyor musun diye. Karşı taraf da cevabı direkt verecek, hayır diye. Böyle devam ondan sonra.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. 3 kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak Türk Lirası likidite yöntemine ilişkin bir dizi önlem kararı aldı. Banka haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını arttırırken teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek "Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" dedi.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz" dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, 1 bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Hem eviniz hem cebiniz.

0: rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

Ayşe Hatun Önal. Şak bir selam radyonuzdaydı. Bu neymiş efendim? Dev şirketten çalışanlarına servis sürprizi. Bu çalışan, bu şirketlere neler oluyor böyle ya? Bir tanesi biliyorsunuz araba veriyordu. Çalışanların da araba hediye etti yani sıfır. Çalışma pozisyonuna göre araba işte SUV'du, SUV veya işte normal binek falan filan sıfırdı yani hepsi. Bir şirket kuruluş yıl dönümü kapsamında çalışanlarını şaşırtan bir ödül programı başlattı. Binlerce çalışana milyonlarca dolar değerinde hisse dağıtılırken şirket galiba gözden çıkarmış şirketi. Uzun yıllardır görev yapan personelin alacağı miktar dikkat çekti diyor. Amerikan Merkezi Turizm ve Eğlence Şirketi 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaklaşık 10 bin çalışanını şaşırtan bir ödüle imza attı. Şirket çalışanlarına toplam değeri 70 milyon doları aşan hisse senedi dağıtacağını açıkladı. Çalıştığı her yıl için 1000 dolar efendim bak. Şirketin belirlediği şartları taşıyan çalışanlara görev yaptıkları her yıl için 1000 dolar. Mesela 10 yıl çalış, 10 yıldır oradasın, 10 bin dolar hisse veriliyor. Böylece uzun yıllardır şirkette çalışan personelin alacağı hisse miktarı 10 binlerce dolara ulaşacak. 1977 yılında çalışmaya başlayan Ida Johnson'a 49 bin dolar değerinde hisse verilirken... Tabii bak biz 10 yıl diye küçük hayal kurduk. 1970'lerde işe başlayan ve halen görevini sürdüren 6 çalışanın her biri 45 bin doların üzerinde hisse almaya hak kazandı. Ne güzel, şimdi buraya nasıl CV ile mi başvuruyoruz, ne oluyor mesela? Şirket yöneticileri uygulamayla çalışanların yalnızca şirket bünyesinde görev yapan kişiler değil, aynı zamanda şirketin ortakları haline geleceğini belirtti. Bak genelde hep şey vardır böyle yönetimlerde şey vardır ya hani burası hepimizin. Bu hep vardır yani arkadaşlar, bu iş hepimizin işi. Tamam hepimizin ama niye gelir dağılımı adil değil? Abi sen alıyorsun bir sürü, ben alıyorum mesela. Bunlar hep vardır, bu adamlar bunu aktif hale getirmişler. Evet gerçekten, gel kardeşim al hisse, burada şirketin ortağı oldun, daha ne yapayım ben sana? Efendim yöneticiler ödül programının şirketin çalışanlarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ve uzun yıllardır emek veren personelin katkısını karşılamayı amaçladığını ifade etmiş. Vallahi helal olsun. Bak görüyoruz, bu şirketlere bir şeyler olmaya başladı. Bu hisse senedi dağıtıyor. Her yıl için 1000 dolar değerinde. Bir tane Çin'deydi yanlış hatırlamıyorsam, programda okumuştuk hatta, hatırlayacaksınızdır. O da araba dağıttı çalışanlara. Sıfır araba. Ne güzel şirketler. Bir tanesi yine böyle baya bir çok para dağıtmıştı. Şu an rakam aklımda değil ama baya böyle bir masaya paralar konmuştu yani öyle böyle. Ya bu artık bir takım bazı enteresan aklama işleri. İnsan aklına bu da geliyor. Ya da hakikaten çıldırmışlar.

mış gibi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Yol kasislerinde yeni dönem başladı denmiş. Kasisler mi kaldırılıyor? Bakın sırf biz efendim hız kurallarına uymadığımız için ondan sonra yayalara gerekli ilgiyi, alakayı, saygıyı göstermediğimiz için, trafik kurallarına uymadığımız için işte böyle kasislerle uğraşıyoruz yolda. Sonra bir de kasislere de kızıyoruz ya bunun ne işi var burada diye. Efendim artık sadece araçları yavaşlatmayacak demiş. Kimleri yavaşlatacak başka? Çin'de araştırmacılar yollarda araçları yavaşlatmak için kullanılan hız tümseklerini aynı zamanda elektrik üretebilen cihazlara dönüştürdü. Ya bir tümseğin de bu kadar etinden sütünden faydalanılmaz mı arkadaşım? Geliştirilen sistem gerçek yol koşullarında araçların üzerinden geçilerek test edildi. Bak adam kasisti koyuyor, tümseği koyuyor. Altta da başka bir mekanizma işletiyor. Oradan her geçişte işte artık sürtünmeden midir bilemiyorum. Belki vardır detayları bakarız. Elektrik üretiyorlar. Sichuan Üniversitesi'nde geliştirilen prototip araçların kasisin üzerinden geçerken oluşturduğu dikey hareketi boşa harcamak yerine elektrik enerjisine çeviriyor. Araştırmacılar sistemin özellikle otopark girişleri, kampüsler ve kontrol noktaları gibi araçları zaten yavaşlamak zorunda olduğu yerlerde kullanılabileceğini belirtiyor demiş. Bak normal bir hız tümseğinde aracın üzerinden geçmesiyle ortaya çıkan mekanik enerji büyük ölçüde ısı, titreşim ve ses olarak kayboluyor. Ya da yeni sesler de çıkartabiliyor. Alışık olmadığımız sesler de duymaya başlıyoruz. Ondan sonra zaten sanayiye gidiyoruz bir daha. Eğer o tümseğe biraz hızlı girdiysen. Yeni sistemde ise tümseğin altında bu hareketi değerlendiren bir mekanik düzenek bulunuyor. Araç tekerleği tümseğe bastığında üst bölüm aşağı doğru hareket ediyor. Bu hareket çift krank mili mekanizması aracılığıyla jeneratöre aktarılıyor. Araç geçtikten sonra yaylar tümseği yeniden yukarı kaldırırken jeneratör dönmeye devam ediyor. Böylece sistem hem aşağı iniş hem de geri yükselme sırasında enerji toplayabiliyor. Bu ilk kimin hakkında geldi acaba? Ne düşünüyordu mesela? Hani bir tümsek var. Orada belki kendisi de o tümsekten geçiyor. Kasis oradan geçiyorsun. Hani ne geldi yani ne vardı aklında da bu iş bu kasisten elektrik üretimine geçti? Efendim bu tümsekten böyle geçiyoruz ama böyle de olmuyor bu boş boş ki. Elektrik üretelim bundan. Bak laboratuvar deneylerinde sistemin enerji dönüşüm verimliliği koşullara bağlı olarak %16'dan %68'e kadar çıktı. En yüksek test koşulunda yaklaşık 26 volt gerilim ve 1.161 watt güç ölçüldü. Araştırmacılar mevcut prototipin büyük miktarda elektrik üretmekten ziyade düşük güç gerektiren yol ekipmanlarını desteklemek için tasarlandığının altını çiziyor. Ya bir işe yaramayacak yani. Kimi de mesela hakikaten önemli bir kazanım olsa elektrik adına. Var ya kasisleri sen düşün bir daha. Her 10 metrede bir kasis şehir içinde 10 metrede bir kasis. Enerji üreteceğiz diye zıplaya zıplaya işe gideriz vallahi.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Gülşen Of Of'la radyonuzdaydı. Namitun Ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin sevgili dinleyiciler. Bu hatırlatmamızı yapalım ve Hande Yener dinleyelim. Kuş.

Kıyamam radyonuzdaydı. Efendim bakınız, teknik servisten geldim dedi. 12 kişiyi dolandırdı. 300 bin TL'lik vurgun. Nasıl yani teknik servisten geldi? Vatandaş mı aramış, bu kendisi mi gidiyor? Efendim ben teknik servisten geliyorum ve biz aramadık, olsun. Şimdi aramamış olman yarın aramayacağın anlamına gelmiyor. İşte yarın aramaman için ben bugün geliyorum. Göster kombiyi. Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 kişiyi toplam 300 bin TL'ye dolandırdığı iddia edilen UT, Gebze'de yakalanıp tutuklandı. Yani nasıl oluyor mesela? Şimdi tabii mevsim itibariyle artık kombi bakımları falan filan oluyor ya. Buralarda genelde internetten işte Google'a yazıyorsunuz kombi servisi diye. İlk gördüğünüzde tıklıyorsunuz, tıklamayın. İlk gördükleriniz genelde reklam olur zaten. Bir de yani bu şekilde aramak yerine firmaların, markaların yetkili servisleri var. Hani bence en mantıklısı o. En güvenilir o yani. Eğer bir tanıdığınız yoksa tabii. Bak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde UT'nin beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 farklı kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı belirlendi. Tamam da hani bu vatandaşa nasıl ulaşmış bu? Polis ekipleri tarafından takibe alınan UT, Gebze'de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen UT, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Bu muhtemelen kendi ulaştı bir şekilde. Ne olabilir? Yani bir telefon bulup o şekilde aramış olabilir. Direkt adrese gitmiş olabilir mi bilemiyorum. İşte atıyorum kombi servis bakımı yapıyoruz işte falan filan. Bir de buralarda tabii şöyle dolandırıcılıklar da oluyor. İşte o yüzden hani resmi yerlerle çalışıyor. Yani resmi yerlerken bulduğunuz yerin doğru yer olduğuna, hani hakikaten öyle bir servis olduğuna emin olmak gerekiyor. Mesela nedir işte, değişmeyecek bir parçayı dahi değiştirmeye çalışabiliyorlar. Bu da bir dolandırıcılık yöntemi. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş. O parçayı da başka yerde satabiliyor. Benzeri bir şey de olabilir bu olay. Ama tanımadığınız, bilmediğiniz kişilere karşı aman dikkat diyelim. Bu dönem bu tip dolandırıcılık vakalarının artacağı bir dönemdir. Tedbirli olmanızda, dikkatli olmanızda fayda var.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gökdere Havzası heyeti altyapı ve yatırımlar için AK Parti İl Başkanı Adem Dizer'i ziyaret ederek köylerin kalkınması ve sorunların çözümü üzerine fikir alışverişi yaptı. Tokat'ta Gazi Osman Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki kamyonet çarpıştı, sürücü E.İ. yaralandı, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı kazada. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hedef Holding hisseleri sert düşüş yaşarken Mali Polis şirkette inceleme başlattı. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Kutsal Mekke şehrine yönelik insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınadı, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğine desteğini teyit etti. Saldırıyı İletişim Başkanı ve AK Parti sözcüsü lanetledi. TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı ancak dolandırıcılar resmi siteleri kopyalayarak E-Devlet şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor. Başvurular sadece resmi TOKİ ve E-Devlet kanallarından ücretsiz yapılmalıdır. Mahkeme kararıyla Sağlık Bakanlığı'na ambulans uçak kiralayan Red Star Havacılık'a denetim kayyumu atandı. Mevcut yönetim görevde kalırken kayyum kritik kararlar ve mali işlemleri denetleyecek. Şirket ortaklarının yargı süreci sebep oldu. ABD Merkez Bankası Fed, 3 yılı aşkın sürenin ardından politika faizini 25 bas puan artırarak %3,754 aralığına çıkardı. Fed, yüksek enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için faiz artışını yaptı.
1: Spor.
2: Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel başarılı performansıyla Almanya milli takımına Jürgen Klopp yönetiminde davet edildi. Sezon başında Bayern Münih'ten transfer oldu. Mauro Icardi, Galatasaray macerası sonrası serbest kaldı. Premier Lig ekiplerinden Tottenham tarafından bonservis bedeli olmadan transfer edilmek isteniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skor katkısı olmayan Barış Alper Yılmaz'a güvendiğini belirterek Trabzonspor maçında ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
6: Maksimum Müzik
5: Sinerji FM.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet ruhlarını şad eylesin dedi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.

Haftanın perşembesinde bu güzel günün tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Yine bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başında olacağım, günün güzel haberleriyle. Çok sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı bile. Ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.

0: dönüş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yapılan yeni araştırmalar günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu inkar ediyor. Oysa ki biz kahvaltı etmeden kendimize gelemeyen bir nesiliz. Oysa ki biz kahvaltıyı çok severiz. Kahvaltısız güne başlayamayız. Büyük bir ihtimalle birkaç yıl sonra bu yapılan araştırmayı da çürütecekler. Siz yine bildiğiniz gibi, daha doğrusu vücudunuzun bildiği gibi davranın. Günün en önemli öğününü atlamayın, ama sadece kahvaltı değil, tüm öğünlerde dikkat etmemiz gereken detaylar olduğunu da unutmayalım. Mesela akşam yemeğinden sonra sadece bir dakika hareket etmenin kan şekeri seviyesini düzenlediğini söylüyorlar. Akşam yemeğinin ardından koltuğa hemen geçmek yerine kısa süre hareket etmenin kan şekerindeki ani yükselişi azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Sadece 60 saniyelik bir mesela merdiven hareketi yaklaşık kan şekeri düzeyini %42 azaltıyormuş. Bu yüzden akşam yemeğinden sonra da hareket etmeyi ihmal etmeyin. Kahvaltıyı da ihmal etmeyin diyelim.

Bazen fark etmiyoruz ama vücudumuzdaki eksiklikler aslında fiziksel olarak bazı hastalıkları ortaya çıkartıyorlar. Bu yüzden düzenli olarak vücudunuza baktırmak, düzenli olarak kan seviyelerinizi ölçtürmek oldukça önemli. Şimdi günün erken saatlerinde hatırlatmak lazım ki bu detayları kendiniz için de bir şeyler yapın diye. Mesela D vitamini eksikliğini araştırmışlar. Özellikle ameliyat sonrasındaki ağrıların 3 kat daha fazla hissedildiğini ortaya çıkartmışlar. Yani D vitamininiz düşükse ağrı eşiğiniz de gittikçe düşüyor. İşte bu yüzden diyorum kendinize iyi bakın diye. Kontrollerinizi yaptırın, değerlerinizi ölçtürün. Tamam, bir yaz mevsimini daha geride bırakmak üzereyiz ama belki de bu yaz yeteri kadar D vitamini alamadınız. Siz yine kendinize iyi bakın diyelim.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Tuğba Yurt radyolarınız dedi 2023 etiydi sonsuza dek kulaklarınıza ulaşan. Peki yıl 2026, Eylül'deyiz, sonbahardayız. Tuğba Yurt yepyeni bir şarkıyla çıktı karşımıza. Kendisini dinlemişken bu yeni şarkının müjdesini de verelim. Onursuz Ozanlarla sevenleriyle buluştu. Şarkının söz ve müziğinde Mert Arim imzası var. Düzenlemede de Mert Arim'in yanı sıra Muhammed Ali Beşiktaş ve Berkay Kurt da anılıyor. Şarkının klibi de çekildi. Klibiyle birlikte paylaşıldı. Tuğba Yurt'un güçlü yorumuyla, güçlü sesiyle, güçlü vokaliyle yine yepyenisi 2026 bitmeden sonbahara damga vuracak hitler arasındaki yerini aldı. Onursuz Ozanlar en yeni Tuğba Yurt şarkısı, haberiniz olsun. Biz sonsuza dekle konuk ettik. Ömür Gedik'le devam edelim iyi müziğe. Hayatın ritminde aramışsın diyecek

Okullar açıldıktan sonra çocukların beslenme telaşı da başladı. Ama çocuklar için değil, veliler için. Beslenmede yanına ne koyacağınıza karar vermek ya da listeye uymak gibi farklı seçeneklerle beslenme çantasını düzenlemek bazen bir yük haline gelebiliyor. Bilenler bilir, anneler bilir, veliler bilir diyelim. Okula giden çocukların özellikle beslenmesine dikkat etmek isteyen veliler için konunun uzmanı çocuklara özel beslenme önerilerinde bulunmuş hanımlar beyler. Özellikle kızlar için büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu yaşlar 10 ila 14 arasıyken erkeklerde 12 ila 16 yaş arası. Ama tabii ki her yaş aralığında çocukların sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var. Günlük 2-3 bardak kadar sütün kalsiyum ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığını, D vitaminiyle zenginleştirilmiş sütlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Şöyle güzel taze sıkılmış meyve suları, tahıllardan oluşan bir kahvaltı, sütü, muzu, ev yapımı reçeli, peyniri, krebi, meyvesi, kuru meyveleri beslenmede bulunabilecek yiyecekler arasında demişler. Siz mutlaka fazlasıyla hazırlıyorsunuzdur ama ben uzmanlardan gelen tavsiyeler doğrultusunda bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

İnsanoğlu son yıllarda ilişkileri çok hızlı tüketiyor. Fark ettiyseniz sosyal medyanın etkisiyle, dijital çağın etkisiyle sadece ilişkileri değil her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Biraz daha yavaşlamak, biraz daha yavaş yaşamak lazım diye düşünüyorum. Bu biten ilişkilerin ardından gelen yaz süreci de insanları fazlasıyla etkiliyor. Hızlı biten ilişkiler fazlasıyla üst üste biriken üzüntüler anlamına geliyor. Bazen şarkılarda arıyoruz dermanımızı. İkilem yepyeni bir şarkı çıkarttı biliyorsunuz. Eyvallah dinleyicisiyle buluştu. Milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan İkilem Eyvallah şarkısında biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor, geri dönmemeyi. Çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini anlatıyor. Özlem, kırılganlığın iç içe geçtiği bu şarkıda ayrılığın ardından gelen yalnızlığı, silinemeyen hatıraları yalın ve doğru bir dille anlatmışlar. Peki, eyvallah. Bu aralarda en çok dinlemek istediğiniz şarkı olabilir ama biz Vazgeçtim Kendimden'le konuk edeceğiz. İkilemi, en yeniler, vazgeçemediğiniz hitler ve çok daha fazlası için radyonuzun sesi açık olsun. Hayatın ritmi devam ediyor.

her gün yaptığımız, düzenli olarak yaptığımız rutinlerin saatlerinin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Mesela yemek yeme rutinlerinizin saatleri. Yemek sadece hangi yemek olduğu önemli değil, hangi saatte yediğiniz de önemli. Metabolik sağlığınız üzerinde oldukça etkili. Özellikle gece geç saatlerde tüketilen büyük öğünlerin uyku kalitesini, kan şekerini, sindirim sistemini olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Şöyle diyorlar net bir şekilde, vücudun verdiği yanıt hangi saatte yediğinizde değişebiliyor. Akşam 18'den sonra yemek yemeyi bıraktığınızda vücut rahatlıyor, sindirim rahatlıyor diyorlar. Bu yüzden sadece ne yediğiniz değil, hangi saatte yediğiniz de önemli. Yani aynı akşam yemeğini 6'da yemekle gece saat 10'da yemek arasında çok fark var. Bu yüzden saat 18'den sonra yemek yemeyi bırakmanız gerektiğini söylüyorlar. Eğer imkanınız varsa diyelim, günlük rutinlerimize yemek saatlerimizi de düzenleyerek ekleyelim.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gökdere Havzası heyeti, altyapı ve yatırımlar için AK Parti İl Başkanı Adem Dizer'i ziyaret ederek köylerin kalkınması ve sorunların çözümü üzerine fikir alışverişi yaptı. Tokat'ta Gazi Osman Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki kamyonet çarpıştı, sürücü E.İ. yaralandı, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı kazada. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur dahil 4 kişiye gözaltı kararı verildi. Uğur Kıbrıs'ta bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, Abir, Pardus ve Bulls Portföy Yönetim Şirketlerinin 130 yatırım fonunu Tefas'ta alım satıma kapatıp tasfiye kararı verdi. Kredili işlemlerde öz kaynak oranı %20'ye indirildi. Bursa Osman Gazi ilçesinde NS ile oğlu NS kedilere bırakılan mama kabını çöpe attı, suyu döktü ve poşetle kedileri korkuttu. Güvenlik kamerası bu görüntüleri kayıt altına aldı. Olay mahalle sakinleri tarafından tepki çekti. Jürgen Klopp Almanya milli takımı için 44 kişilik geniş kadro belirledi. Süper Lig'de Beşiktaşlı Alexander Nübel ilk iki maçta yer aldı. Leroy Sané listeye alınmadı. Yeni oyuncular da milli takıma davet edildi. Afyon merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan 11 şüpheli 11 milyon 317 bin TL dolandırdı. Şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Spor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, deneyimli yardımcı Ton Lokov ve Danijel Zenkovic ile çalışacak. Ergin Keleş ve Fatih Yıldız da teknik ekipte yer alıyor. Trendyol 1. Lig'de 8. hafta 18 Eylül'de Bandırma Spor ile Eminevim Ümraniye Spor maçıyla başlıyor. Farklı statlarda çok sayıda karşılaşma programlandı. Göztepe Süper Lig'de 5 maçta 2 puan alarak 18. sıraya geriledi. Arda Okan Kurtulan her maçta tam süre oynayarak takımın en dikkat çekici oyuncusu oldu.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bugün biraz yeme içmekten bahsediyoruz. Acaba havalar yavaş yavaş serinleyecek, kış gelecek diye vücudun yemek yemeye ihtiyacı mı artıyor? Peki arkadaşlarla birlikte oldunuz, eşle dostla, sevdiklerinizle bir arada oldunuz. Büyük sofralarınız olsun. Ben çok seviyorum geniş sofralarda. Sevdiklerimle bir arada oturup uzun uzun sohbetler ederek yemek yemeyi çok seviyorum. Bu yüzden yemek masamı da ona göre seçtim mesela. Peki siz evinizdeki eşyaları neye göre seçiyorsunuz? Genelde tabii evin şekline göre, evin büyüklüğüne göre ya da kendi zevkimize göre seçiyoruz. Fakat çok beğendiğimiz kocaman bir eşyayı da eve sığmayacağı için alamıyoruz. Peki mesela yemek masası seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi gelecek insan sayısına dikkat ediyorum, evin metrekaresine dikkat ediyorum, rengine, şekline dikkat ediyorum derken keyifli sofraların vazgeçilmez eşyası yemek masasını seçerken kullanışlı bir masaya sahip olmak gerek diyor yapılan araştırmalar. Öncelikle masanın boyutuna bakacaksınız. Şekline karar vermeden önce ihtiyaçlarınızı göz önünde bulunduracaksınız. Mesela ben yuvarlak masaları çok severim ama ayak kısmı ortada olacak. Ayaklarına dikkat etmek gerekiyor çünkü masanın ayakları kaç kişiyi sığdırabileceğinizi etkileyebiliyor. Tabi tarzınıza uygun bir masa seçeceksiniz. İşte görünümü önemli olacak. Ahşap mıdır, cam mıdır, laminat mıdır, ne bileyim, artık zevkinize, tarzınıza hangisi uygunsa. Ama öncelik seçeneklerini hatırlattım. Siz de o önceliğinize göre seçin eşyalarınızı ya da daha da önemlisi kalabalık sofralarınızı, eşlik edecek masalarınızı.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
1: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

İşten hemen eve döndükten sonra ya da bir gezi sonrasında yorgun argın eve gittikten hemen sonra yatağa mı atarsınız kendinizi, yoksa iş yapmaya mı koyulursunuz? Yapılan araştırmalar, bazı nörobilimsel yorumlar farklı bir bakış açısıyla şöyle söylüyor. Dışarıdan geldikten hemen sonra kendini yatağa atan insanların zeki olma ihtimali %90 daha fazlaymış. Zihinsel hassasiyeti yüksek insanların gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediğini, bu yüzden beyin enerjisini daha hızlı tükettiğini, bu yüzden daha hızlı yorulduğunu söylüyorlar. İşte bu yüzden de eve döndükten sonra hareket etmek yerine dinlenmeyi tercih ediyorlar. Yani eve döndükten sonra dinlenmeyi tercih ediyorsanız zeki olma ihtimalimiz %90 daha fazlaymış hanımlar beyler, duyduk duymadık demeyin sonra.

0: Sí.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Doğayla iç içe olmanın, doğada vakit geçirmenin hem insan ruhuna hem de fiziksel sağlığımıza iyi geldiğini daha önce konuşmuştuk ama unutanlar, duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım. Yapılan yeni bir araştırmayla bunu hatırlatmış olayım. Japonya'da orman banyosu üzerine yapılan çalışmalarda doğada zaman geçirmenin bağışıklık sistemimizi %80'e kadar iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki 3 gün 2 gece ormanda konaklayan katılımcıların bazı hastalıklarla savaşan hücrelerinin %50 ila %80 arttığını tespit etmişler. Dolayısıyla bağışıklığınızı sadece 3 gün ormanda kamp yaparak %80'e kadar arttırabilirsiniz diyorlar. Aklınızda olsun. Havalar tam soğumadan, kış gelmeden, sonbahar tam gelmeden şu kamp yapma mevzusunu bir düşünelim. Sadece bağışıklık için önemli, ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

En son ne zaman kitap okudunuz? Hani güzel bir yaz tatilini geride bıraktık yaz aylarında. Özellikle deniz kenarında, sahilde kitap okumak ayrı bir keyif veriyor. Ya da evde kendi kendinize vakit geçirdiğiniz zamanlarda ilk fırsat bulduğunuzda kitap okumayı tercih ediyorsanız eğer, ne mutlu bize. Singapur'da kitap okuma alışkanlığı gittikçe zayıflamaya başlamış. İşte bu yüzden bu alışkanlığı yeniden canlandırmak adına 5 yıllık bir kampanya başlatmışlar. Tren beklerken, kafede tek başına otururken ya da günün herhangi bir anında Singapur'da kitap okursanız eğer size para ödülü verecekler. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla 5 yıllık bir kampanya başlatmış ve okuma sürelerini hükümete ait internet sitesine kaydeden vatandaşlara küçük ödemeler, küçük hediyeler verecekler, ödüller verecekler. Okumanın puan ve ödül sistemiyle oyunlaştırılmasının insanların kısa ve yüzeysel içerikler arasında durmaksızın gezinmesine karşı etkili olabileceğini düşünmüşler. Bence herkesin böyle küçük ödüller vermesi lazım. Hatta aile içinde böyle ödüller vermemiz lazım kitap okuyan çocuklara ki kitap okuma alışkanlığımız devam etsin.

Hafta sonu bir adım daha yaklaşmışken Perşembe'nin tadını birlikte çıkarttığımızı düşünüyorum. Zira hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden hafta içi her gün yanı başınızda hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başındayım. Bugün de günden keyif aldığımıza göre, biz ayrılan vakti tamamladığımıza göre hoşçakalın diyebilirim artık. Yarın yine haftanın cumasında günün iki saatini paylaşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356-502-4142. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan MEİS'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halkbank işbirliğiyle hayata geçirilen Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, nitekim 2002'de %13,1 olan kadın girişimci oranımız 2025 yılında %18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1.230.000'e ulaştı. Bu tablo kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyuyor dedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella, Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tarşiş yağ ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Lütfarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Radyo Sinerji.

0: maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.
5: Deli

0: Açacak. En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: dolmuş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gazze'li çocuklara destek için gökyüzüne uçurtma bıraktı. Öğrenciler notlarla duygu paylaştı, travmalar ve umutlar vurgulandı. Gazeteci Burhan Arar ameliyat sonrası tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oldu. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Arar ve ailesini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur dahil 4 kişiye gözaltı kararı verildi. Uğur Kıbrıs'ta bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, Abir, Pardus ve Bulls Portföy Yönetim Şirketlerinin 130 yatırım fonunu Tefas'ta alım satıma kapatıp tasfiye kararı verdi. Kredili işlemlerde öz kaynak oranı %20'ye indirildi. Bursa Osman Gazi ilçesinde NS ile oğlu NS kedilere bırakılan mama kabını çöpe attı, suyu döktü ve poşetle kedileri korkuttu. Güvenlik kamerası bu görüntüleri kayıt altına aldı. Olay mahalle sakinleri tarafından tepki çekti. Jürgen Klopp Almanya milli takımı için 44 kişilik geniş kadro belirledi. Süper Lig'de Beşiktaş'ta Alexander Nübel ilk iki maçta yer aldı. Leroy Sané listeye alınmadı. Yeni oyuncular da milli takıma davet edildi. Afyon merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtan 11 şüpheli 11 milyon 317 bin TL dolandırdı. Şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Spor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, deneyimli yardımcı Ton Lokhoff ve Danijel Zenkovic ile çalışacak. Ergin Keleş ve Fatih Yıldız da teknik ekipte yer alıyor. Trendyol 1. Lig'de 8. hafta 18 Eylül'de Bandırma Spor ile Eminevim Ümraniye Spor maçı ile başlıyor. Farklı statlarda çok sayıda karşılaşma programlandı. Göztepe Süper Lig'de 5 maçta 2 puan alarak 18. sıraya geriledi. Arda Okan Kurtulan her maçta tam süre oynayarak takımın en dikkat çekici oyuncusu oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece, hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sivas'ta yarın sıcaklık en yüksek 24 derece olacak, hafif yağmurlu, parçalı, bulutlu ve gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Yozgat'ta ise yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, orta şiddette yağmurlu gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: son takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yarın hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı için ayırdığımız kaynakları, programın uygulanmaya başladığı 2022 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttırdık. 2022 yılında 188 projeye 115,2 milyon lira destek verirken, 2026 yılında merkezi bütçeden tahsis edilen 1,4 milyar lirayla 548 projeyi destek kapsamına aldık, dedi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göler yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212-5656
0: 0543-746-3754
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gazze'li çocuklara destek için gökyüzüne uçurtma bıraktı. Öğrenciler notlarla duygu paylaştı, travmalar ve umutlar vurgulandı. Gazeteci Burhan Arar ameliyat sonrası tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oldu. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Arar ve ailesini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İstanbul ve Ankara'da 3 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi Kıbrıs'ta bulunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, halka açık bankaların 16 Eylül sonrası borsadan geri aldığı hisselerin 31 Aralık'a kadar çekirdek sermaye ve risk hesaplamalarında dikkate alınmaması kararını aldı. İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki tırda çıkan yangın otoyolunu etkiledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken Edirne yönü trafiğe kapatıldı, trafik yoğun şekilde kilitlendi ve dumanlar kilometrelerce görüldü. Aydın'ın İncirliova ilçesinde TB annesinin gözü önünde gelinine tacizde bulundu. Olay sırasında alkollü olduğu ileri sürülen TB polis tarafından gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bursa Osman Gazi'de ENS'li oğlu ENS kedilere bırakılan mama kaplarını ve su dolu kapları alıp çöpe attı, suyu döktü ve kedileri korkutmak için poşet savurdu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Spor. İstanbul'da 2027 İspanya Süper Kupası yarı finalleri Çobani ve Tüpraş stadyumlarında, final ise Rams Park'ta oynanacak. El Clasico final ihtimali sürüyor. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Teknik Direktör Stanimir Stoylov'un sözleşmesini 2028 sonuna kadar uzattıklarını açıkladı. Ankersen, Stoylov'a güvenini vurguladı. Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Burak Kamalak, Doğukan Yıldırım, Mehmet Türkmen gibi isimler çeşitli karşılaşmalarda düdük çalacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece, hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sivas'ta yarın sıcaklık en yüksek 24 derece olacak, hafif yağmurlu, parçalı, bulutlu ve gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Yozgat'ta ise yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, orta şiddette yağmurlu gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Sinerji FM.

döner. Aa, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Saat 20.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Sinerji'de yeni saat.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, günün her anında bölgenin en güçlü sesinde yanı başınızda olmaya devam ediyoruz. Sizler programımızı takip ediyorsunuz. Aynı zamanda radyomuzu gün içerisinde takip ediyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de yine programımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda radyomuza görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dilerseniz bulunduğunuz ortamları neşelendirecek keyifli ve güzel bir Özdemir Erdoğan çalışmasını paylaşalım efendim. Sanatçımız Çile Bülbülüm Çile diyor.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en keyifli eserleriyle program devam ediyor. Günün tüm güzellikleri sizlerle olsun efendim. İçinizden gelen güzel kahkahalarla gün güzel bir şekilde devam etsin. Her zaman huzurunuz, mutluluğunuz yerinde olsun. Haneleriniz, gönlünüz her zaman bereketli olsun efendim. Huzurlu olsun ve her zaman sağlıkla bir arada olalım. Devam ediyor program. İlknur Enginer seslendiriyor. Yine çok sevmiş olduğumuz bir eser. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni diyor sanatçımız.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, programa telefonlarınızla ve mesajlarınızla ulaşıyorsunuz. Teşekkürler ediyoruz efendim o güzel yorumlarınız için. Günün bu saatinde neşe katıyormuşuz sevgili dostlarımızın bulundukları ortamlara. Ne mutlu bizedir ki bu güzellikleri bölgenin en güçlü sesinden sizlere yansıtabiliyoruz. O halde sizleri daha fazla bekletmeden yine güzellikleri paylaşmaya devam edelim. Kürdilici asker bir eserdir efendim Selçuk Aygan yorumundan gelecek bu eserimiz. Estirip gönlümde bir sevda yeri diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: delisin.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Aşkta
1: Sinerji Gece.